0: şey. Ha? Eksiğimiz Weeble. Şey.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!